0: 关系良好，美方正着手解除对土耳其的制裁。
1: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent, and with Pete and everybody else. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay?We don't want to sanction friends. It's very simple. There's plenty of people we can sanction, and we are sanctioned. We don't want to sanction friends.
0: 埃尔多安表示 F-35 战斗机相关问题并非两国关系中的新议题，土方此前已与美方进行多次讨论，并曾就相关战机交付问题获得承诺。美国政府2020年以土耳其购买俄制 S-400 防空系统为由，宣布对土耳其实施制裁，具体措施包括禁止向土耳其国防工业局发放美国产品技术的出口许可和授权，对数名官员实施财产冻结和签证限制等。此外，因土方采购俄罗斯的 S-400 防空系统，美国将土耳其踢出由美国主导、多国参与的 F-35 战斗机研发和生产项目。凤凰卫视吕友明、张兆宇纽约报道。
2: 在第36届北约峰会上，特朗普宣布将会撤销对土耳其的制裁。那对此，土耳其专家分析，美国此举主要目的是拉近和土耳其的关系，巩固其在中东的战略利益。
3: 当地时间7月7日上午，32个北约成员国领导人陆续抵达土耳其首都安卡拉，出席第36届北约峰会。土耳其政府已为此次峰会筹备数周，现场安保严密，欢迎仪式隆重。各界普遍认为，此次峰会的重要性超过以往。土耳其专员分析，本届峰会的重点在于展现北约内部的团结与凝聚力。
4: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana NATO ülkeleri arasında birliktelik ve dayanışma görüntüsü verme mecburiyeti var. Özellikle de Trump'ın yeniden seçilip gelmesinden sonra NATO içindeki çatlaklar daha da büyümüş durumda. Türkiye ise Amerika'dan sonra en büyük orduya sahibim. Bu NATO içindeki çatlakları da belki giderebilecek güç ve konumdayım gibi bir...görüntü vermeye çalışıyor. Yani çok ciddi bir abartı olduğu kesin.
3: 美国总统特朗普出席本次峰会，更是让各界重视此次峰会。特朗普在讲话时表示，将会在峰会上讨论土耳其重返 F-35 研发项目和撤销长期对土耳其实施的以制裁反击美国敌人法制裁，甚至为土耳其自主研发的战机提供引擎。土耳其专员分析，美国此举旨在拉近与土耳其的关系，巩固其在中东的战略利益。
4: Amerika Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da işbirliği yapacağı ülkelere baktığında Türkiye'yi görüyor. Şimdi İran'da çok ciddi bir dayak yemiş olan Amerika ve İsrail, bu saatten sonra bölgedeki ülkelerle şu veya bu sebeple sürekli sorunlar yaşarsa, bunun kendi çıkarlarına olmayacağını herhalde görüyordur.Bu çerçevede Trump daha akıllı olduğu için Netanyahu'ya göre Türkiye ile işbirliği alanlarını oluşturmaya çalışıyor bence.
3: 土耳其总统埃尔多安在讲话时表示，特朗普之前承诺向土耳其出售5架 F-35 战机，土方期待特朗普信守诺言。凤凰卫视米尔扎提，土耳其安卡拉报道。
5: 稍后回来关注一下侵华日军516部队罪证档案公布，一会儿见。

0: المفدى.
1: Both religious symbolism and geopolitical importance as Shia in Iraq joins Iran mourning while navigating highlighted regional tension. Sefortosi Phoenix TV, Iraq, Najaf.
2: 以色列总理内塔尼亚胡声称，美国向土耳其出售 F-35 战机，将打破中东地区的力量平衡。有土耳其专家分析认为，若土耳其成功采购 F-35， 将增强其在地区，尤其是对以色列的战略威慑力。在安卡拉举行的北约峰会上，土耳其总统埃尔多安表示，特朗普已承诺向土耳其出售数架
3: F-35 战机。 对此，以色列总理内塔尼亚胡反应强烈，并称土耳其拥有 F-35 战机将会打破中东力量平衡。土耳其专家分析 ，F-35 战机不仅将进一步提升土耳其军事能力，也将增强其，尤其是对以色列的战略威慑力。Türkiye'nin
4: hem kendi milli savunma sanayinde attığı adımlar, Suriye başta olmak üzere bölgedeki etkisini genişletmesi ve diğer taraftan NATO içerisinde öneminin artması ve Amerika ile ilişkilerinde yumuşamasıyla F-35 başta olmak üzere gelişmiş sistemler konusundaki sınırlamaların kalkması İsrail'de bir risk algısı yaratıyor. İsrail esasında hava gücü açısından bölgede ciddi bir üstünlüğe sahip. Şimdi Türkiye F-35'leri aldığı durumda kara ve deniz gücüyle zaten üstün olan Türkiye'nin hava gücü anlamında da İsrail'e karşı bir dengeye erişmesi söz konusu olacak. Bu da İsrail karşısında çok ciddi bir caydırıcılık sağlayacak.
3: 北约峰会期间，美军再次对伊朗多个战略目标发动大规模空袭。随后，特朗普在峰会上表示，由于伊朗多次违反停火协议，美伊双方此前签署的谅解备忘录已正式失效。对此，专家分析认为，特朗普此举意在重新树立美国对伊朗的威慑力，但其政治目标仍是维持当前的停火局面。Bütün
4: kırılganlığına rağmen, sahadaki ihlallere rağmen, ana prensip olarak ateşkesin korunması yönünde bir görüş olduğu kanaati içerisindeyim. Ama sahada çok fazla ihlaller yaşanıyor. Trump yeniden İran üzerinde caydırıcılık oluşturabilmek için, ki bunu zaman zaman yapıyor, sert bir söylem benimsemiş olabilir ama niyet halen ateşkesi korumaktır. Ya da kötü senaryo, gerçekten ateşkes bozuldu ve bölge yeniden bir şiddet sarmalına doğru dönüyor. Ama ben halen ilk senaryonun daha geçerli olduğu kanaatindeyim.
5: 专家同时分析，此次在土耳其举行的北约峰会，可以看作是美国和土耳其关系的巩固。以美国为首的北约国家不再把土耳其看作是北约的战略边缘，而是核心国家。凤凰卫视免炸体土耳其安卡拉报道。
2: 根据黎巴嫩国家通讯社的报道，以色列战机周三凌晨空袭黎巴嫩南部的奈拜提耶地区的阿林塔希尔林区。此前，这一地区曾经遭到炮击。随后，以军战机空袭了黎巴嫩南部的宾特朱拜勒地区的多个目标。黎巴嫩卫生部周二发布的数据显示，自3月2号黎以战火重燃以来，以色列袭击黎巴嫩已经导致了超过4000人死亡。以色列自6月26号黎以美达成三方框架协议以来，多次对黎巴嫩境内目标发动军事打击。继续来关注，在叙利亚经历重大的政治变革之后，叙利亚和黎巴嫩两国正在试图重新定义双边关系。在此背景下，叙利亚外长拜访
6: 黎巴嫩，而外界正在热议美国总统有意说服叙利亚对黎巴嫩实施军事干预。叙利亚外长西巴尼2号访问贝鲁特，这是2024年底叙利亚政治过渡以来叙利关系正常化进程中最重要的里程碑之一。此次访问时机尤为敏感。此前，美国总统特朗普表态称，叙利亚可在黎巴嫩政府对抗真主党仪式中发挥作用，而叙利亚政府已公开与这一提议划清界限。
7: جاءت ضمن تسلسل زمني بدأ بالحديث عن تدخل سوري بلبنان وبدأ بالحديث عن حشودات موجودة في منطقة القصير وإلى آخره ثم يعني جاءت الزيارة إلى لبنان هلأ بالعناوين العريضة يعني ما تم في لبنان يندرج ضمن إطارين الإطار الأول هو نوع من الطمأنة بأن عملية التدخل يعني لن تكون بالطريقة التي يتم الحديث عنها لا عسكريا ولا إلى آخره وإنما يمكن أن تكون وفق حديث الرئيس الانتقالي على الأقل ضمن إطار سياسي لا أكثر
6: 叙利亚外长此次访问期间会见了黎巴嫩三大高层领导人双方重点讨论了边境安全黎巴嫩境内叙利亚难民等长期存在的问题 然而同一天，大马士革发生爆炸。